tanımsal istihbaratına cevaplandırıyor Dr. Ayvek'le, şimdi ünlü giriyor, o yüzden giriyor mi? Bazı liderde hala da anlılığın kusura mümkünse ki, İngilizce'nin bir silah, baraba, çatıya, parinam, modern. Lekin İngilizce'nin bu istihbaratından bazı yine ise, İbir Çatı Dövbe'ne bile sarak geliyor ne olur? İtini bir zaman olacak ki, bulunduğun bu kabuklarına sanık olacak. Bize bu neslerde adalet liderde hala da, çünkü bayram edilmeye bulunacak. और पैरों की खून की रचना था। उनके सारे शरीर में बेज और चाबुक के मारे जाने के सही निशान थे, लेकिन चीजों को देखकर भी किसी आभास नहीं मिल रहा था कि उन्हें किसी तरह का दर्द था। वैसे उनके चेहरे पर ये

0: başlayıp
1: benim manitim arkaya kalanlar aga kuşkası kısaltı. Bu ab manitim arkaya kalanlar. Sağ olsun mağazı.